0: Tere1'nin Maya Gönül'ünü yemli Safa Eder Sakatı'yla yıkanın.
1: Önce sadece 6 bacı. Hazır kurediyoruz.